0: Kolabatkınalı Türkiye Avazı Radyosu.
1: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun tolkundan okunuzlar. Bişkek'te saat 16. Birincide müzik.